0: 24 döründe cazız mezgilinde bir oldu, kız deve oldu.
1: Ne kız olsun da kısa oturguzadım senin. Sen derde okul kaldır gündeyiz, besleyeceğiz.
2: Sen üstüne toktum, kuşkelet, net devi var.
0: Net devi var, hey.
2: Bunlar bir vakit değil, o yüzden buradan canan gündür et, para var hanım. Çağda cahsiyedir zamanın, bir lukum mal soğalık. Kalarım bana zırgı zaman teleyine ay. Şahsı siyimine yöneltim de var. Kundur, katakla kundur, gezir ay tamam. Karın onu lastıramızın.
0: Sözümüzün aldan da çektir var.
2: Ben sözümüzü buradayım.
3: 歌里是哈萨克南，不过近年来，随着生活方式的改变，传统人生礼俗也有简化的趋势。

0: Anan, ne bala palvan vay.
1: Ay.
0: Su götüre de. Al endi. Al endi. Artman su bendi. Merçelikten dur. Yemdi senin tayın su kuramız he balam. Hep beretildi. Al endi götür. Kendi kuyu. Мынаған қан бай дейді, тағы су құйғызып кел жаңағыңды, мәқұл ма? Енді тағы құйып береміз. Шүре тапарсаң тағы. Ә,
2: 从今天开始，爷爷要教吴人学习骑术。爷爷觉得骑手的培养要从养马学
0: 起。可以，这个爹，爹，Sen tayın sen su almadan çeşi alıp duruyorum bak mı? Her zaman gel. Cetekte bana atarsan şeydi. Kargalatan cetekte. Tırış dur cemceysen de vay söyleyip dur. Tayına bak mı?
2: 今天，爷爷要给吴人上一堂骑术课。
0: Azamat buldu, cigit buldu dedim olsun. Beni atacağım, tartma dedim olsun. Beni ki, korkma, atıl bol. Korktun mu, korkmadın mı? Kattay, korkmadım de.
1: Korkmadım.
0: Vay canına, ne oldu bala sen siyattay? Ne kısan, onun göğün tetti versin, ceydim ne oldu? Kalma versin, kesip kesip. Kabul ettim.
1: Dedi bu. Ay ata bizimden dükkete de ayak bindirdim.
0: Ayak bin temizli cürüp mi aldı? Senin kamçı sudaysın.
1: Kattı nıksıdın ne kıladı?
0: Sen kattı çabal.
1: Kattı nasıl akıl çabadı?
0: Sen akıl çabal. Hapan dedin cabuk cazap predacın. Senin böyle naibet yer var. Ben güzelim. Korkma şavasın. Sen salasın mı yerde? Döndün yer veremiz belki de çabat. Çok çok çok adam köp cirde belgilerde tüsüyorsun. Korkmayasın bir batır ol. Hattın üstüne emkeyip yatıp kalasın. Çok köp. Birinci getirsin alındı.
1: Atın dün anan kıpır kızladı o.
0: Ha? Tayın cilip de?
2: Yeye让他明白马和人一样都是需要关心和爱护的。只有建立起信任，马才会接受他的骑士。

0: اللي بلا رسلا دقي بيز لك خلق تنسين بسلا هارت ما يلا بيز تك تالي تك تك تك تك تك شنا ست نغرات تشال داغان عدن اللي بلا هاز توشل بيت جاغنان
1: 生活在高寒地区，马对于哈萨克人来说，就像牦牛对于藏北人一样，能体会高山和高原。过去每年大雪封山后，牧民们都是靠喝马奶子吃马肉，熬过漫长的冬季。爷爷认为这也是成人礼的一课。
0: Anda sorduk var mı?
2: Var var.
0: Ana canı çıktı ana öldü ana diye de yemeyim. Oy dedin üstünde cılpı soyadı. Senin böyle yaşınmayla yetim sizler dört kere dananın yetim kişileriniz. Sizlerle adak kasap kartanız. Şey diye dedim sizler.
3: Ayağımızda tut. Ayağımızda tut.
0: Ayağım uzadı mı?
4: Usta olarak mı?
3: Kaçtı.
4: Atakım nesin be? Nasıl silahın be?
3: Kaç yaşın?
4: Kız mı nesin?
3: Asa otursa.
4: Ucu astırmaysın be. Söyledikten cikit buldun o bine. Taygamın dövü.
3: Dövü olmasın bana.
4: Onun sonu taygamısın dövü bulasın. Серпол! Ата!
1: Отмахни.
5: Сияқты ақсақалды сартысы ақсақал болып. Рахмет бұрын, жасын жақ бұрын.
4: Рахмет, рахмет, айтқаныңыз келсін.
3: Немді құлаңыз ұздап бөзетті мұна құлаңында?
4: Ой, мен мұна басып көрдім. Ұздамады ма? Мына құлағын басып болсам мұздамап түсті.
3: Батыр десем, мұнтан мұздай ма екен?
4: Аға, батыр да адам, мұздамай. Мен тайын қарағыз тұрсам, ілесі болды.
3: Мұна атым да кетті ма?
4: Атым еріп кетті.
6: Әке мен атты ұстап тұрайын, не? Сен
4: тойға барыңыздар, де.
3: Тойға барыңыздар.
7: Bolar. Cigit boldun ta da ay cigit bolasın indi.
8: Çok cigit bol ya.
4: Çırdık. Hoca aksızlar şimdi.
9: Yürün. At kamınıp da cigit boldun hoca arayısın.
4: Da cigit boldu. Toyunca sayıkta yat.
9: Buna yeni buradan yine at minin de şey.
4: Hemen at minip.
9: Da arayısın bunu iki.
4: Da cigit boldu.
3: Rahmet tata.
9: Etma.
4: Hadi.
3: Da.
4: Açu. Kulağınızda mı?
3: Kulağımda yok.
4: Uzlamadı? Hı. Sen kulağını dediğimizde mi? Çiğit adam kulağımızda mıydı?
3: Hı. Anne de bugün de olmasam öldür. Kesten de olmak için. Yerden de buladık.
10: Yao Qingli 是无人的第一次骑马旅行，从小而温暖的家，无人进入村庄的世界，世界将变得广阔。无人想成为男子汉，去面对未知。

0: kut no tamak köp köp şüpesin. Sevinmeysin ana kalın. Yayın mı? Mayınlar. Bak. Yaşak bak kola. Bak. Şeppe, taza gör söylediğin cilit adam sergek bula.
1: Onu salma yiyin.
0: He, yine al taş taşa mı?
2: Nefis tutun oğul.
0: Şomu bulup kaytayın edemez.
3: 作为重要的人生礼仪，割礼前要洗澡并更换新衣服。哈萨克人说，歌声和马是他们的一对翅膀，从婴儿的诞生到童年的嬉戏，到青春的成长、恋爱、结婚，生命中的每个时刻都有歌声陪伴。

0: 地方普及开来。爷爷和姥爷一直陪伴在吴仁身边，安慰他，并分散他的注意力。
1: 你那个姓佟的是什么样的？
2: 对不对？我
1: 就是我们的。Ya bereki,
3: bak bitti,
1: bitti. Körpesince okuyam ya, sana beni yedetele. Oldu oğlum. Kolun üstüne çıkar böyle, akşam üstüne çıkar böyle.
3: Hani yerinde hazır deken, hani yerinde?
1: Sizlerde ne yaparlar, böyle gelirken. Dur şimdi, yemciler mi koyuyorsun, karşı külüp dur. Ah buldum, azamat buldum de balam. Akıl köp mü balam, akıl köp. Hatası var mı, akşası var, azı köp akşa gelir balam. Ağalarım dedi, ne gelir dedi. Vay rahmet, azamat buldu, rahmet, rahmet. Cılağın yok balam dedi, tüm cılağın yok. Batır tutsam el balam. Ya rahmet, atası rahmet, hani komcu gitti oldu, hani rahmet. Oy rahmet ata deydi, rahmet, ya bereket. İyi atası yaktı.
2: Atası yaktı, bana
4: bozdu. Kao, benim var çeşit var.
1: Bolçula mı? Yok bu nasıl? Kişiler köp köpcesi, o mene pul köp, ayırplan alatım pul oldu, mene gördüm ben, mene köp, akşer dedim, mene ayırplan alıp kırıp olama.
4: Oldu, oldu. Benim köp köydü. Köp koştu.
1: Atan
4: köredi, atan
1: köredi. Mene pulun düştü.
4: Pulun düştü bak.
1: Çeşit gitmesin pulun, olmaz başlarına köp koyma. Ben korkmayın, çay falan, eşim korkmayın, çıtap tutup kozgama. Değil mi öyle, öyle maylak koyma. Heybet tut. Vay benim bana meşhur dedin heybet ya. Bol dedin çok koyamış.
4: Bol diş dedi ki o dağdini marjak kut konuşsun ha kana.
1: İyi.
5: Kata uğradı.
4: Kata uğradı. Şimdi gelmeyi başlık bala da hazır. Başlık kola tayım. Asau taymin alsatın, küresi boynap şalsatın, ayakı şangı atakarday, jotadan kovday jarsatın.